0: girmek istedik böyle.
1: Anasını sen.
0: Biz karabeyi çaktılar bize tutuyor. Kulağı.